Kazana şaşıp toylaytın merekesi oynaytın azaldan bizge buyuruk. Ay toy kuralın mengergen. Ay külüp oynap sağlıktan deş ögün joldas bolarımız Katar kurbu tenderimin.